Müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Bu Ağustos sıcağında serin bir gölge de iyi bir şarkı da insanı mutlu eder. Odeon Radyo'da güne eşlik eden sakin müzik akışı ve yatırım dünyasına dair sade içerikler Ağustos ayında da seninle.

0: parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.
1: Odeya Radyo.

0: Ben Oday Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin. Günün temposu fazla mı hızlı? Biraz yavaşlamaya ihtiyacın varsa Derin ile Chill Zone'da seni müziğin en sakin haline davet ediyorum. Her perşembe saat 15'te yeni bölümlerle ve saat 20'de tekrar bölümleriyle yayındayım. Chill Out ve Down Tempo şarkılarla Oday Radyo'da buluşalım.
1: Oday Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Yatırım gündeminden uzaklaşmana gerek yok. Türkiye'nin ilk ve tek banka radyosu Odeya Radyo, dinlendiren chill out ve down tempo müzik seçkisi ve güncel yatırım içerikleriyle yayında.

ya da kısa mesafe hiç fark etmez. İyi bir yayın her yolculuğunu keyifli hale getirir. Yolda geçirdiğin zamanı hem müzikle hem de yatırım dünyasına dair içeriklerle doldurmak için Odeon Radyo'ya kulak ver.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Odeya'ya gelenler kazançla çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odeya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odeyabank.com.tr'de.

Ağustos'un en sakin saatleri Derin'le Chill Zone'da. Odeon Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin, yeni bölümleriyle her perşembe saat 15'te, tekrar yayınıyla saat 20'de seninle. Derin bir nefes almak istediğinde kulağın...

0: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odea Radyo'da başlıyor.
1: Özlem Hanım, mevduatta sıkça duyduğumuz vade tam olarak neyi ifade ediyor?
2: Mevduatta vade dediğimiz şey aslında paranın bankada ne kadar süre tutulacağı gibi basit bir soruya cevap veriyor. Ama işin içine faiz, beklenti, enflasyon ve hatta biraz psikoloji girince bu basit kelime oldukça stratejik bir konuya dönüşüyor. Önce en temelden başlayalım. Mevduatta vade paranın bankada kalacağı süreyi ifade eder. 1 ay, 3 ay, 6 ay, 12 ay gibi süreler olabilir. Örneğin 3 aylık vadeli mevduat yaptığınızda banka size der ki bu parayı 3 ay boyunca çekmezsen şu orandan faiz öderim. Eğer vadede olmadan çekerseniz genelde faiz hakkınız yanar ya da çok düşük bir oran uygulanır. Yani vade bir tür bekleme süresi sözleşmesi gibidir. Peki vadeler nasıl belirleniyor? Bankalar vadeleri genelde standartlaştırır ama faiz oranı her vadede aynı olmaz. Bazen kısa vadeye daha yüksek faiz verirler, bazen uzun vadeye daha yüksek faiz verirler. Bu tamamen piyasadaki beklentilere bağlıdır. Faizlerin yükseleceği beklentisi varsa, piyasada belirsizlik yüksekse, likitte ihtiyacı varsa kısa vadeye eğilim daha fazla olurken, faizlerin düşeceği beklentisi varsa, faiz seviyesi zaten yüksekse ya da öngörülebilir bir dönemdeysek uzun vade daha çok tercih sebebi olur. Kısacası vade aslında bir beklenti meselesidir. Burada kritik nokta şu: vade seçimi teknik bir karar gibi görünür ama aslında beklenti yönetimidir. Faiz artar mı? Enflasyon düşer mi? Kur oynar mı? Merkez Bankası politika değiştirir mi? Bu sorulara verdiğiniz cevap kısa mı, uzun mu tercih edeceğinizi belirler. Bir de küçük ama önemli bir nokta, faiz oranına bakarken sadece yıllık faiz kaç sorusunu değil, bu sürede alternatif maliyetim ne sorusunu da sormak gerekir. Örneğin bir yıllık vadede bir faizden bağladınız ama 3 ay sonra faiz çok yükseldi. O zaman fırsat maliyeti oluşur. Özetle mevduatta vade sadece bir süre değil, beklenti, risk algısı ve strateji karışımıdır. Kimi dönem esneklik kazanmak değerlidir, kimi dönem ise yüksek oranı kilitlemek. Önemli olan içinde bulunduğunuz makro ortamı doğru okuyup vade kararını buna göre vermek. Çünkü mevduatta kazanç sadece faiz oranından değil, doğru vadeyi seçmekten de gelir.
0: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odea Radyo'da. Takipte kal. Odea.

Okumaya vakit bulamadığın yatırım içeriklerini dinlemeye ne dersin? Ekonomi ve yatırım dünyasına dair uzman isimlerin hazırladığı makalelerin kısaltmaları, sesli makaleler günün her anında karşına çıkabilir. Kulağın odaya radyoda olsun.

0: Merhaba, ben Odea Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin. Yatırımın Sesinde hafta başında ekonomik gündemi sadeleştiriyor, öne çıkan verileri, piyasa etkilerini ve yatırım kararlarının yansımalarını yorumluyorum. Her pazartesi saat 11'de Yatırımın Sesinde buluşalım. Kaçıranlar için tekrarları salı ve perşembe saat 17'de Odea Radyo'da.
1: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da. Odea Radyo. This is what we feel like. This is how we float. This is what we're feeling like when we riding on hope. Can't stop, can't soak it up, roll it up, get the fat, join it up. What we gon' call it? Don't stall it. Listen.

Haftanın ekonomi resmi, ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen'in yorumuyla yatırım odaklı gündemde netleşiyor. Açıklanan veriler, değişen beklentiler ve piyasalardaki hareketler her cuma saat 15'te ODE Radyo'da.

Haftanın ilk günü piyasalara genel bir bakış atmaya ne dersin? Odeya Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin, güncel ekonomik gelişmeleri yatırımın sesinde yorumluyor. Yeni bölümleriyle her pazartesi saat 11'de, tekrar bölümleriyle her pazartesi ve perşembe saat 17'de Odeya Radyo'da.

ekonomik verileri ne söylüyor? Piyasalar bu gelişmelere nasıl tepki veriyor? Ben ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde tüm bu başlıkları sade ve anlaşılır bir dille ele alıyoruz. Yatırım odaklı gündem her cuma 15'te Odeya Radyo'da.

Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odeya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapla değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, Oksijen hesap. Detaylı bilgi için odeyabank.com.tr'yi ziyaret edin.

0: Yatırım ve finans dünyasında üretilen içerikleri tek tek aramana gerek yok. Hepsini tek bir yerden takip edebilirsin. Odaya yatırım odaklı bülten, uzman ekonomist ve danışmanların hazırladığı video, podcast ve makaleleri bir araya getiriyor. Bülten her 15 günde bir Odaya Bank LinkedIn hesabında seni bekliyor.
1: Like a grain of sand that wants to be a rolling stone, I want to be the man I'm not and have the things I really haven't got, and that's a lot.

0: Odeon Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odeon Radyo'da başlıyor.
2: Özlem Hanım, vadeli mevduat enflasyona karşı yatırımcıyı gerçekten koruyabilir mi?
3: Bu konuyla ilgili en çok faiz yüksek ama enflasyon da yüksek, gerçekten kazanıyor muyum sorusu soruluyor. İşte burada iki kavramı netleştirmek gerekiyor. Nominal faiz ve reel faiz. Nominal faiz, bankanın size verdiği ilan edilen faiz oranıdır. Örneğin yıllık %50 faiz veriliyorsa bu nominal faizdir. Kağıt üzerinde paranız %50 artmış gibi görünür. Ama hikaye burada bitmez. Reel faiz, enflasyon düşüldükten sonra elinizde kalan gerçek kazançtır. Çünkü eğer enflasyon %45 ise ve siz %50 faiz alıyorsanız, gerçekte yaklaşık %5 civarında bir reel kazanç elde ediyorsunuz. Ama eğer enflasyon %55 ise, %50 faiz alsanız bile aslında satın alma gücünüz düşüyor. Yani nominal faiz yüksek olabilir ama enflasyon daha yüksekse gerçek anlamda fakirleşiyor olabilirsiniz. Enflasyona karşı mevduat ile korunmak için birkaç strateji var. Bir, reel faize odaklanmak. Önce şunu sormalıyız. Beklenen enflasyon kaç? Merkez Bankası beklentileri, piyasa anketleri, kendi enflasyon algınız. Eğer mevduat faizi beklenen enflasyonun üzerinde ise pozitif reel faizdesiniz demektir. Bu en temel koruma mekanizmasıdır. 2. Vade stratejisi kurmak. Eğer enflasyonun düşeceğini düşünüyorsanız, bugünkü yüksek faizi daha uzun vadede kilitlemek mantıklı olabilir. Ama enflasyonun artma riski varsa kısa vadede kalıp oranları güncellemek daha esnek bir stratejidir. Yani vade kararı da aslında enflasyon beklentisinin bir uzantısıdır. Bazen tüm varlığı tek vadeye bağlamak yerine kademeli vadeler yapmak da riski dağıtır. 3. Alternatiflerle kıyaslamak. Mevduatın reel getirisi diğer alternatiflerle kıyaslanmalı. Ancak bazen mevduatın sağladığı istikrar, oynak ama potansiyel getirisi yüksek araçlara göre daha değerli olabilir. Özellikle belirsizlik dönemlerinde. Sonuç olarak vadeli mevduat enflasyona karşı sihirli bir kalkan değildir. Ama doğru faiz ortamında, doğru vade stratejisiyle güçlü bir koruma aracı olabilir. Asıl soru şu, nominal olarak ne kazanıyorum değil, satın alma gücüm artıyor mu? Gerçek kazanç ekranda görünen faiz oranında değil, enflasyon sonrası cebinizde kalanda gizlidir.
1: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odeon Radyo'da. Takipte kal.
0: Odeon Radyo.

Yatırım dünyasının merak edilen başlıkları haftanın sorusunda yanıt buluyor. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen ve Doktor Emre Ahi'nin değerlendirmeleriyle yeni bölümler gün içinde Odeon Radyo'da.

0: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Haftanın ekonomik verileri ne söylüyor? Piyasalar bu gelişmelere nasıl tepki veriyor? Ben ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde tüm bu başlıkları sade ve anlaşılır bir dille ele alıyoruz. Yatırım odaklı gündem her cuma 15'te Odeya Radyo'da.

Odaya'ya gelenler kazançla çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odaya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odayabank.com.tr'de.

Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odea Radyo'da.

0: Merhabalar, ben Zeliha Saraç. Yatırım Odaklı Podcast'a hoş geldiniz. Bugün çok değerli bir konuğumuz var. Aynı zamanda çok değerli dostum Tuncay Turşucu bizimle. Hoş geldin Tuncay.
1: Hoş bulduk. Analiz.
0: Şimdi bugün hedef bazlı yatırım konuşmak istiyorum ben bu podcast'te. Çünkü bu hedef bazlı yatırımla ilgili mesela geçtiğimiz günlerde bizim podcast'lere dinleyenler de izleyenler de soru soruyor. Geçenlerde dikkatimizi çekti Elif diye bir izleyicimiz, dinleyicimiz. İşte 28 yaşında, genç, daha mesleğinin çok başında. Büyük hedefleri de var ama orta vade, kısa vade ve uzun vadede yatırımlar da yapmak istiyor. Başta hepsini bir birikim hesabı açmış. O birikim hesabında da kafası karışmış. Yani ben bu parayı emeklilik için mi, orta vade mi, kısa vade mi değerlendireceğim? Yoksa hedef bazlı yatırım diye bir şey de duydum. Acaba bu şekilde mi yapsam diye bir düşünüyor. Fakat onda da kafası karışıyor. Buradan da şunu sormak istiyorum. Şimdi Elif'in yaşadığı bu kafa karışıklığı aslında çok yaygın gençler arasında. Gerçekten yatırımda hedef bazlı mı düşünmek gerekiyor? Orta, kısa, uzun mu düşünmek gerekiyor? Tek bir birikim mi? Çeşitli birikimler mi? Tuncay, nasıl oluyor bu?
1: Valla bu bir kere bunun tek bir yöntemi yok. Hani bir, bence yatırım işi önce bir yola çıkarsın. Yolda yürürsün. Yürürken bu zaten kendiliğinden bir şekil alır. Yani bu daha şeyde, uzun vadede daha değişik fikirler aklına gelir falan. Yani biraz da insanlar yatırım yapmaktan önce yatırımın tam olarak iyice bir öğrenmek istiyorlar. Bu da tabii biraz fazla zaman kaybına da sebep oluyor. Bence yatırıma girişsinler, başlasınlar. Zaman içinde yolda giderken o yatırım yapma eğilimi onları eğitecek zaten. Yeni fikirler verecek, yeni şeyler verecek. Bu şekilde belki bazı yeni böyle eklemeler olacak, yeni bazı şeyler olacak, böyle gidecek. Ama hani arkadaşımız biraz fazla bence yükleniyor. Hani kendisine de çok fazla yüklenmesin. Hani tatile gidecekse, yani mesela şu anda şu geliyor aklıma benim. Yani tatil işini bir kere yaza iki ay kala bir kere düşünmeyeceksin. Hani kışa gireceğiz. Gelecek sene yazın eğer hesap edeceksen ona göre hareket edeceksin.
0: Orada da bir planlama yapacaksın.
1: Onu da hani gelecek 10 ayda diyeceksin. Ben her ay bir köşeye şu kadar ayırırsam işte tatil için bu kadar paraya ihtiyacım olur diyeceksin ve ona göre bir hareket edeceksin. Ha, orada o para sana tabii lazım olacağı için kısa vadede riskli bir varlığa yatıramazsın. Hı. Yani yarın öbür gün bir şey çıksa, bir olay çıksa, alıştık. Bu seneye biz girerken beklentiler çok iyiydi. Bir sürü strateji raporları yazıldı. Faizler inecekti, enflasyon inecekti
0: ama
1: falan filan. Ama işte
0: değişti.
1: Şubat sonundan itibaren İran'la İsrail arasındaki savaşla her şey bitti. Hisse senetleri düştü falan. Şimdi sen 10 ay sonra ya da 9 ay sonrası için bir birikim yapıyorsan bu riski falan alamazsın. Yani daha risksiz yatırım aracına gireceksin.
0: Peki orta ve uzun mesela emekliliğine dair ya da emeklilik demeyelim de 20 sene sonra şöyle bir para düşünüyorum. Çünkü şunu düşünüyorum.
1: Evet.
0: Peki bunlar arasında da fark var mı? Yani bu bir yatırım planı oluşturmaya başlamadan önce insan, yani kişi, genç, yaşlı önemli değil. Hangi soruyu soracak sana? Kendisine daha doğrusu.
1: Evet.
0: Hangi hedefleri netleştirecek mesela? Evet, biriktiriyorum ama nereden, hangi sorularla başlayacak sana göre?
1: Ya bir kere 20 yıllık ya da 25 senelik bir birikim bir yürüyüştür. Bu bir yaşam şeklidir. Yani onu bir kere çok iyi anlaması lazım. Kimse bilmiyor. Yani bugün mesela başlarsın birikim yapmaya, 20 sene içinde neler yaşayacaksın, ne olacaksın? Kimsenin bir fikri yok bu konuda yani. Ama bu bir yoldur, yürüyüştür. Bir kere bunun uzun bir yürüyüş olduğunu bilecek. Yani hemen her şey olmuyor. Hiçbir şey de olmuyor. Yani bir tane tohumu bile döktüğün zaman toprağa, suladığın zaman onun bile, değil mi, açması falan bir zaman alıyor. Bu işler de böyle yavaş yavaş olacak. Yaşın gençse, daha varsa önünde şey, yani Allah izin verirse elbette. Bu senin en büyük, senin elindeki en büyük şey olur, silah olur. Yaşın genç olduğu için küçük küçük, daha böyle ufak ufak adımlarla birikimler yapmam mümkündür.
0: Peki aynı anda birden fazla hedefim var mesela. Şöyle, aynı anda hem ev almak gibi bir arzum var. Mesela kendimden bahsedeyim. Hem çocuğum için bir birikim yapmak.
1: Evet.
0: Mesela hem emekliliğim için düşünmek istiyorum diye düşün. bunu öncelik sırasını nasıl belirleyeceğim? Yani sonuçta hani benim de yaşım genç değil.
1: Öyle bir yoğurdun bolluğu yok bir kere. Yani, hem yani ev evet, için bir iki. Evet.
0: Yani hani
1: nerede bu yoğurdun işte bolluğu hani, derler adam. Onu,
0: doğru söylüyorsa oldu da oldu diyelim. Evet. Ama bu birikimleri de ben hani hedef bahsediyorum ya. Şimdi aynı anda derken bunu uzun vadeye yayacağım ama yaşımdan dolayı çok yayamıyorum. Ama hani
1: rica ederim canım.
0: 25 yaşında düşünmedim mesela Tuncay. Öyle bir durumda mesela aynı hedefe sahip iki kişiden biri 25 yaşında, diğeri de 50 yaşında. Mesela ben 50 yaşında, bir daha 25 yaşında örneğin senin kızın var. Örnek veriyorum. Dolayısıyla bu yatırım planını nasıl farklı yapacağız biz? Onu da sormak istiyorum. Yani aynı hedefe sahibiz. Ne yapacağız? Nasıl belirleyeceğiz öncelik sırasını?
1: Bir kere 25 yaşındaki kişi çok rahat. Yani onun böyle her ay çok yüksek miktarlarda bir birikim yapmasına ihtiyaç yok. Ama 50 yaşındaki bir insan için bir kere teorik olarak 50 yaşına gelmiş bir kişinin gelir seviyesinin artık çok iyi bir yerlerde olduğunu tahmin ederim. Yani ya işinde mesleğinde eskimiş, uzmanlaşmış, artık müdürlük seviyesinde, genel müdürlük ya da daha düşük de olsa yine de bir şey direktörlük seviyesinde falan birisi olduğunu.
0: Yani geliri 18'e tahmin, göre daha yüksek olan.
1: Geliri tabii 25 yaşındaki birisi için, 20 yaşındaki birisi için çok daha yüksek olan birisini tahmin ederim. O kişinin de artık biraz daha fazla, yani aylık miktarda daha yüklüce birikimler yapması bence çok daha doğru olacaktır. Yani başka da şansı yok zaten. Ama hani 50 yaşına gelmiş bir insanın dünyaya bakış açısı, risk algısı 20 yaşındaki gibi değil. Benim mesela değil. Ben eskiden hisse senedi yatırımı yaparken ya al ya falan ne olacak işte en kötü %10-20 zarar ederiz, satarız falan diye şey yapardım. Ama sonra yaşın arttıkça 50'lerin üstüne çıkınca risk algın da değişiyor. Bazı şeyleri riske atamıyorsun. Biraz daha kendini temkinli hissetmek istiyorsun. O yüzden hani o yaştaki bir insan da bunu kolay kolay yapamayabilir.
0: Şansım kalmamış demek ki, şaka yapıyorum.
1: Yok abi, var hala ama hani ama daha böyle şey konusu, temkinli
0: risk,
1: oluyoruz.
0: Tabii
1: yani.
0: Risk algın biraz daha farklı oluyor. Bir de mesela biraz önce de sen kendi kızından da örnek verdim. Hani ben de dedim ya aynı anda ev almak vesaire. Hem de çocuk için belki birikim yapmak, o da önemli. Evet. Çünkü onun da senin bir ömrü var, çocuğun da bir ömrü var. Allah'ın izniyle diyelim yine. Tabii bunun her şekilde nasıl diyeyim hedefini belirleyerek gitmen gerekiyor değil mi? Yani şöyle sorayım. Şimdi bazı insanlar da şöyle diyor mesela, az önce dediğim gibi ben sadece biriktiriyorum.
1: Evet.
0: İleride ne olur bilmiyorum.
1: Evet.
0: Diyor mesela. Hani biriktiriyorum. Şimdi belirli bir hedef olmadan yatırım yapmak peki sağlıklı bir yaklaşım mı sana göre? Bir hedefin yok.
1: Ya yani hedefin yok olmadan biriktirmeye de ben inanmıyorum ya. Yani o insanlar diyordur ama yani bir hareket yapıyorsan bir amacın vardır zaten. Bir tane amaç için yapıyorlar. Yani biriktiriyorum, bir şey de yapmıyorum. Yani biriktiriyorsun çünkü senin bir amacın var. Yani çünkü rahat etmek istiyorsun ileride. Kötü bir gün geldiğin zaman sağında solunda bir güvencen olmasını istiyorsun. Yani bunu sırf hobi için sen yani yapmıyorsun yani. Ya da bunu ya bugün yani bu sabah kalktığında ya ben bir biriktireyim falan diye de kalkmadın yani. Mutlaka bir tane amacın var yani, ona çok inanmıyorum açıkçası. Biriktirsinler de zaten, bunu mutlaka yapsınlar. Şimdi kısa vadeli uzun vadeli hedefler, ya sen bir yani yola çık zaten. Yola bir çık birikim yapmaya ve başla, ama tabii amaçlı bir birikim yap, bir planlı bir birikim yap. Yani ileride sana da büyüyen varlıklara yatırım yap. Büyümeyen varlıklara yatırım yapma.
0: Kısa vadeli bir hedefte aşırı risk almak neden sorun yaratabilir? Biraz önce bahsettin aslında.
1: Bahsettim tabii.
0: Yani. Örnek veriyorum, yurt dışına bir nedenden gitmek istiyorsun. 20 gün kalmak istiyorsun. Örnek veriyorum 10 ay sonra, 1 sene sonra bu kısa vadeye giriyor. Orada aşırı risk almak neden sorun yaratabilir? Onu bir tık daha açarsan başka sorunlar olacak.
1: Risk almana gerek yok yani orada. Çünkü ihtiyaç da yok. Çünkü onu sen hani yapacaksın. Yani 10 ay önceden bir harekete geçiyorsun. bir birikim yapacaksın. Yani o paraya bağlı mesela ne kadar harcayacaksın? İşte 300 bin lira harcayacaksın. 10 ayda o 30 bin lira eder. İşte bileşik getirisiyle hani her ay 30 bine de gerek yok. Her ay hani 20 bin yatırsan onun hani bileşik faiz getirisiyle sen 300 bini yaratırsın kendinde ve şey yaparsın. Şimdi bu hedefte risk almana çok gerek yok. Neden yok? Hem sen onu yapmak zorundasın, o hesaptan şaşmaman lazım. Hem de aşırı riskli bir yatırıma girdiğinde ve işler yolunda gitmediğinde birdenbire hedefinden uzaklaşıyorsun. Yani mesela getirmişsin 150 bin TL'n olmuş. Ya şu kağıdı bir alayım da bir bu da buradan bir %100 yapar. Hmm. Ben de 300 bini yaparım. Rahat ederim falan dersin. Bir girersin o 150 binin 70 bine falan böyle iner. Birdenbire 6 ay geriye gidersin mesela. Ayda oradan bir daha. Olmaz yani. Burada o riski alacak bir durumun yok senin mesela. O yüzden buralarda böyle hareket etmek lazım.
0: O zaman şöyle hem kısa hem orta hem uzun vade hedef bazlı yatırım yaparken yatırım araçlarını da ona göre konumlandırman gerekiyor. Anlattıklarından bu çıkıyor.
1: Kısa vadede çok fazla maceracı olmayacaksın. Yani.
0: Peki o zaman neden insanlar gerçekçi olmuyor bazı beklentilerde ya da işte gerçekçi olmayan beklentiler kuruyor? Hangi yatırım araçlarında ya da hangi hedefte gerçeğin dışında beklentilere giriyorlar o zaman?
1: Paranın psikolojisi diye bir kitap vardır.
0: Evet.
1: Buradan da ben hani tavsiye ederim herkese de okusunlar. Çok hoş bir kitap. Orada bir kısım vardır. Bir kısım geçer. Şu soruyu sorar. Madem hisse senedi yatırımı ve değer yatırımı tarihsel boyunca en iyi getiriyi sağlamış bir yöntem. Neden insanların sadece %10'u değer yatırımı yapıyor? %90'ı hep kısa vadeli kar peşinde hareket ediyorlar diye bir soru vardır. Çok da mantıklı bir soru yani her şey ortada. Neden değer yatırımı yapmıyor insanoğlu da kısa vade peşinde koşuyor? O sorunun yanıtını mesela ben de çok düşünmüşümdür. O kitapta buna çok yani güzel bir cevap vermiş. Aslında çok çok da basit bir cevap. O da şu: insanoğlunun mizacı buna uygun değil şeklinde bir cevap var. Bence evet doğru, en doğru yanıt bu. İnsanoğlunun mizacında bu yok yani. Uzun vadede küçük adımlarla, değer yatırımıyla bir şeyler yapayım şeklinde bir yaklaşım yok. Bu belki de ölümlü varlıklar olduğumuz için. Hani insanoğlu hemen olsun istiyor. Bir şey hemen yapayım istiyor. Yani para için de bu değil. Yani bir tane işin var, hemen o iş halledilsin istiyorsun. İşe giriyorsun, hemen terfi almak istiyorsun mesela. Evet. İnsanoğlunun içinde bu var. O yüzden buna karşı koyamıyoruz herhalde. Bunun etkisi olduğunu
0: düşünüyorum. O yüzden gerçekçi olmayan beklentileri.
1: O nedenle de kısa vadede çok daha agresif hedefler koyuyoruz. Ve o hedeflere de bizi ulaştırmak için de çok daha riskli seçeneklere hareket ediyoruz. Bizim tabii hoşumuza gidiyor bu herhalde. Heyecan oluyor, macera oluyor.
0: Evet.
1: Bu böyle bir açıklama yapmak mümkün.
0: İnsan mizacı. Biz bu konuları zaten burada podcastlerde de FOMO'yu falan konuşmuştuk. Çünkü o bayağı etkili bir psikolojiyi çok ciddi etkileyen bir konu. Peki şimdi bir hedef için bir ekim yaparken beklenmedik harcamaların çıktığını varsayalım. Yani beklenmedik bir harcama çıktığında o birikime dokunmak mı gerekiyor? Bak bu çok önemli soru. Çünkü son dönemlerde, son yıllarda insanların hem Türkiye hem dünyada karşılaştığı bir soru bu. Beklenmedik harcama çıktı. O birikime dokunmak mı gerekir yoksa acil durumlar için ayrı bir plan mı oluşturmak gerekir Tuncay?
1: Ya şimdi bence nasıl bir birikim yaptığınla alakalı. Yani bir altın birikimi yaptıysan dokunamıyorsun ona. Niye? Çünkü altını azalıyor ve onu harcamış oluyorsun. Ama bir hisse senedi yatırımı yaptıysan ve o biriktiyse o şirketlerin sana sadece o sene ödediği temettüyle önüne çıkan o masrafları ödeyebiliyorsun ve hisse senetlerine de ellememiş oluyorsun.
0: Duruyorlar. Peki burada
1: lot sayısı olarak aynı.
0: Acil durumlar için ayrı bir şey mi oluşturmam gerekiyor benim bu birikimlere dokunmamak adına?
1: Yani o eğer o gücün varsa yap. Yani o gücünüz varsa yapın. Hani acil bu durumda bu dursun. Bunu da ben hala devam ettireyim. Bu yani öyle bir fırsatın, imkanın varsa, aldığın maaş, bütçen buna müsaade ediyorsa yapın tabii.
0: Şu yani, örnekle gideceğim
1: bütçe
0: ben.
1: Bütçe olarak ne kadar rahatsa o şekilde istediğin gibi işte ne bileyim acil durum fonu da yaratırsın. Uzun vadeli yatırıma da kaynak aktarırsın. Yani imkanınla da ilgili bir şey.
0: Bunu şöyle sormak istiyorum ben. Mesela bunda çok gelen sorulardan biri. Biraz örnek vereceğim. Kendimden vermeyeceğim ama kendimmiş gibi vereceğim sana Tuncay. Diyelim ben bir süredir birikim yapıyorum. Hedef bazlı birikim yapıyorum. İşte dediğin gibi bir kısım fonum var, bir kısım altınım var, mevduatım var, hissem var. Hadi diyelim böyle. Ve acil bir harcamam çıktı. Allah korusun yani. Sağlıkla ilgili. Örnek veriyorum. Ya da herhangi bir konuyla ilgili. Orada bir taraftan da psikolojik olarak o birikimine dokunmak istemiyorsun. Evet. Bir taraftan da dokunman gerekiyor. Bu soruyu onun için sordum. Yani o birikime dokunmak mı gerekiyor? İşte yoksa böyle durumlar için yani konuyu açmak adına bu örneği veriyorum. Böyle durumlar için mesela kenara ben örnek yine yapıyorum. Yatırım aracı olarak Türkiye'de belli başlı yatırım araçları olduğu için altın biriktireyim acil durumlar için gibi. Onun için sordum bunu.
1: Evet. Vallahi şimdi acil
0: yani birikime dokunmak çünkü bir noktada şey de oluyorsun. Bunca zamandır uğraştım oraya birikimler yaptım.
1: İnsana biraz şey yapıyor. Onu biraz insanı üzer müzer ama tabii acil durumun ne olduğuyla da biraz da alakalı. Eğer ciddi bir durumsa gideceksin. Paşa paşa o yıllardır yaptığın yatırımından paranı alacaksın. Yani o yüzden yapıyorsun zaten o yatırımı aslında. Bir yerde de. Acil durum fonu da yarat ama acil durum fonları biraz şey gibidir. Hani arabalarda hani bir sigorta vardır, iki tiptir. Bir bildiğin normal kasko böyle büyük hasarlar için yapılan, bir de böyle küçük paketler verirler sana. Böyle çizik olur, tampon şeyi olur falan, onun içinde bir ek, bir yan bir paket. O işte acil durum fonu aslında biraz da o tarz yapılır. Yani daha böyle ufak ufak olsun, hani acil bir şeyler olursa oralardan ufak tefek harcayayım diye yapılır. Yani çok ciddi acil bir şeyin varsa mecbursun birikimi yani ve birikimin eleceksin.
0: Hedef bazlı yatırım işte.
1: Bu hedef bazlı bir yatırım ve yolda acil durum masrafın çıktığı zaman da zaten sana onu da veren bir yatırım. Zaten onu da veriyor sana. Ve harcamalar işte bu, bakın mesela okulun ücretini ben cebimden para falan ödemeden okuttum. Yani evladımı. Şimdi bugün bir sürü aile görüyorum. Hepsi çocuklarını okutmak için kredi alıyorlar.
0: Evet.
1: Borçlanıyorlar ve bir de o borçlarını ödüyorlar ve faiz ödüyorlar. Ben böyle bir şey yapmadım. Böyle bir yatırım yapabilirsiniz. Böyle bir imkan var ve ben bunu da yaptım. Ama bu bir yürüyüştür. Bu bir uzun vadede bir yürüyüştür. Yavaş yavaş yapılan bir yürüyüştür.
0: Peki şimdi biraz önce bahsettin aslında bu konudan ama hedef bazlı yatırımda konuşurken insan psikolojisi şunu diyor. Büyük paralar lazım.
1: Yok işte ben...
0: İşte o örneği verdin sen. Halbuki öyle değil. Onlara küçük küçük başlayarak zamana yayman gerekiyor. Evet. Çünkü o psikoloji de açıkçası hedef bazlı yatırım yaparken de insanın önüne bir set vuruyor mu Tuncay? Şöyle ben yatırıma başlayacağım ama bir para lazım. Büyük para lazım ki öyle başlayayım.
1: Evet, o psikoloji çok var.
0: Evet,
1: yani,
0: ama bu değil. Daha küçük belki uzun.
1: Borsadan var. Mesela bahsederken insanlar ya bizim o kadar paramız yok ki der mesela. Yani insanlarda sanki bir borsaya da hesap açıp da bir hisse senedi alman için çok paran olması lazım gibi bir psikoloji oluşmuş. Öyle bir şey yok aslında. Yani çok küçük miktarlarla aslında borsa gibi yerlerin, yatırım enstrümanlarının amacı bu zaten. Yani parası olmayan insanın para biriktirip daha fazla tasarrufun olmasını sağlamak için yapılmış yerler buralar. Küçücük de olsa alabilirsin. Ama işte aceleci olmayacaksın. Zamana el alman için çok paran olması lazım gibi bir psikoloji oluşmuş. Öyle bir şey yok. Aslında yani çok küçük miktarlarla aslında borsa gibi yerlerin, yatırım enstrümanlarının amacı bu zaten. Yani parası olmayan insanın para biriktirip daha fazla tasarrufun olmasını sağlamak için yapılmış yerler buralar. Küçücük de olsa alabilirsin.

0: olarak yatırımları yapacaksın.
1: Yani peki, kısa vadede bir hedefin var. Mantıklı hedeflerin olacak. Yani gelirin çok azken gidip de çok büyük bir hedef koyamazsın kendine.
0: O zaman bütün bu konuştuklarımızı toparlayacak olursak, şimdi hedef bazlı yatırımlarda, hani o Elif'in de örneğini verdim izleyicimizin. Sen kızından da örnek verdin, ben kendimden de örnek verdim. Aynen. O zaman hedef bazlı da hani bir hedefim var, oraya gidiyorum yapacaksın ama disiplin olacak. Orta vade, kısa vade, uzun için farklı, nasıl diyeyim, enstrümanlarla yürüyeceksin. Bu bütün toparladığımızda bu çıkıyor değil mi?
1: Kısa vadede daha temkinli enstrümanlar. Evet. İnsanlar da kendilerini kasmasınlar. Bunu yapacağım, şunu yapacağım diye rahat olsunlar. Yatırımı mutlu olmak için yapıyorsun. Rahat hissetmek için yapıyorsun. Hani kendini kasmak için yapmıyorsun. Bu bir yarışma değil. Bu bir savaş değil. Hani biz bunları yaşıyoruz çünkü, yani borsada ben yıllardır yaşıyorum. Öyle bir kasmış ki adam kendini. Ya abi sen bunu mutlu olmak için yapıyorsun. Yapma, rahatına bak. Bunu böyle bir ilisi için yap. Böyle hareket etsinler. Hayatın tadını da çıkarmayı unutmasınlar bunları yaparken.
0: Son olarak şunu soracağım. Şimdi hayattaki hedefler değiştiğinde yatırım planını güncellemek neden önemli? Son sorum bu olsun.
1: Hayattaki hedefler,
0: yani hayatında hedeflerin değişti. Örnek veriyorum. Dedin ki sen 10 sene sonra ev almak istiyorum. Fakat biriktirdin ve vazgeçtin ev almaktan mesela. Evet. Başka bir şey düşündün. Hedefin değişti. Örnek olarak söylüyorum. O zaman yatırım planını güncellemek gerekiyor mu? Ve güncellemek neden önemli oluyor? Son sorum bu olsun sana.
1: Yani bence çoktan gerekli değil. Hani ev almayacaksın. Tamam, yatırımına yine devam et. Ha, o yatırımı sadece ev almak için yapıyorsan. Sadece ben ev almak için yapıyordum. Evde artık almayacağım diyorsan, o zaman tabii o yatırımı artık ne yapacaksın, o planı, o orada birikmiş o miktarı ne yapacaksın? O artık biraz da sana da bağlı bir şey. Yani ev almayacağım, ben bunu en iyisi yiyeyim de diyebilirsin. Ya da ne bileyim, hani yaşımızla var.
0: Ama yatırım planını da değiştirene güncelleyebilirim
1: yani,
0: ben.
1: İyi oldu ya, burada da bir birikmişimiz oldu. Fena da olmadı deyip yoluna da devam edebilirsin. Yani herkes aynı değil Zeyla, biliyor musun? Yani herkes aynı psikolojide ve aynı risk seviyesinde değil yani. Kimisi riskli yaşamayı seviyor, risk almayı seven insanlar var. Kimisi de hiç risk almadan böyle temkinli yaşamayı da seven insanlar var. Var öyle insanlar.
0: O zaman
1: yani,
0: şey oluyor, her gün bazı yatırımda kişilik karakteri de önemli.
1: Kişilik de çok alakalı.
0: Ona göre de hedefini belirleyip ona göre de yatırımlarını seçmen gerekiyor.
1: Tabii ki. Yani uzun, yani biz mesela borsada da uzun vadeli yatırımı herkes yapamıyor. Olmuyor yani.
0: Kişiye göre değişiyor.
1: Kişiye göre
0: hedefe değişiyor. Hedefe ve kişiye göre değişiyor.
1: Şahsiyetle de ilgili bir şey.
0: Mizaçla
1: böyle mizaçla herkese uygun bir yatırım yani o değil. Zaten bizim bir lafımız var yani. Sen neysen, yani borsa senin aynandır aslında. Sen neysen, nasıl bir insansan, borsada da öyle hareket ediyorsun zaten. Biz böyle onu çok izliyoruz yani. O tam böyle bir yansımayı sana veriyor. Kişilikle de çok yakından ilgili. Yatırım işi de bence onunla ilgili.
0: Yatırımlarıma bakarak karakterimi çözmeye gidiyorum şimdi Tuncay. Çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık.
1: Sağ olasın. Eksik olma.
0: Çok güzel bir sohbet verdim. Oldu. Çok teşekkür ederim sana da. Efendim, bitiriyoruz biz de. Tuncay Turşucu'ya çok teşekkür ediyorum. Çok farklı bir yerden bakmamızı da sağladı. Tekrar teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.

0: Odeon Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odeon Radyo'da başlıyor.
2: Emrah Bey, aynı dönemde bazı emtialar yükselirken bazıları neden düşebiliyor?
3: Emtia dünyasının en büyüleceği alanından biri her varlığın kendine has derin bir ekonomik hikaye barındırmasıdır. Aynı piyasa koşullarında iki farklı emtia tamamen zıt yönde hareket edebilir. Bu dinamiği anlamak sizi yatırımcı olarak çok farklı şekilde konumlandıracaktır. En iyi örnek altın ve petrol. İkisi de emtia ama fiyat dinamikleri bambaşka. Petrol küresel büyüme beklentileri ve arz talep dengesiyle hareket eder. Altın ise kriz ve belirsizlik dönemlerinde parlayan bir kötümserlik barometresi gibi davranır. Küresel bir kriz döneminde risk iştahı azalıp petrol düşerken güvenli liman arayışıyla altın değer kazanabilir. Öte yandan finans dünyasının da aktır kap

0: Bakır, Doktor Bakır olarak adlandırdığı Bakır, doğrudan küresel ekonominin nabzını tutar. Sanayi üretimindeki en ufak bir kıpırtıyı veya yavaşlamayı fiyatlarına anında yansıtır. Tarımsal emtialar ise tüm bu makroekonomik verilerden bağımsız olarak hava koşulları, hasat döngüleri ve iklim değişikliği gibi arz yönlü apayrı bir hikayenin başrolündedir. Sonuç olarak emtia yatırımı tek bir ürüne odaklanmaktan ziyade bu farklı döngüleri ve korelasyonları takip ederek doğru zamanda doğru varlıkta konumlandırmayı gerektirir. Bu dinamikleri anlamak finansal piyasaların dalgalı denizinde daha sağlam ve dengeli bir portföy oluşturmanın anahtarıdır.
1: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan Haftanın Sorusu yeni bölümleriyle Odeya Radyo'da. Takipte kal. Odeya.
2: Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
3: Harçlık Yönetimi 101. Çocuğunuza bütçe yapmayı öğretmenin eğlenceli yolları. Bugünkü sesli makalemizde harçlık yönetimiyle çocuklara bütçe yapmayı öğretmenin eğlenceli yollarından bahsediyoruz. Her çocuk eline geçen harçlığı hemen harcamak ister. Oysa harçlıkla atılan küçük adımlar gelecekteki bütçe alışkanlıklarının temelini oluşturur. Harçlık yönetimi çocuğunuza hem özgüven hem de güçlü bir finansal bilinç kazandırır. Para yönetimi ise yalnızca matematiksel bir beceri değil, hayat boyu sürecek bir alışkanlıktır. Peki bu alışkanlıkları desteklemek için hangi yöntemlerden yararlanabilirsiniz? En pratik yöntemlerden biri harçlığını üçe böl, harca, biriktir, paylaş yöntemidir. Harcayacakları bölüm günlük keyifleri için, biriktirecekleri bölüm hedefleri için, paylaşacakları bölüm ise yardımlaşma duygusunu pekiştirmek için kullanılabilir. Küçük kavanozlar ya da renkli kutularla bu üç bölümü görselleştirmek, para yönetimini çocuklar için somut ve eğlenceli bir oyuna dönüştürebilir. Bir diğer önemli yöntem de hedef belirlemek. Küçük bir oyuncak, sevdiği bir kitap ya da ileride istediği bir bisiklet. Harçlığından biriktirerek hedefe yaklaşmak, sabretmeyi ve planlı davranmayı öğretir. Böylece bütçe yapmak, kısıtlama değil, hayallere giden bir yol olarak görülür. Ailece yapılan planlar da süreci güçlendiren önemli bir yöntemdir. Haftalık ya da aylık basit bir bütçe tablosunu birlikte hazırlamak, sorumluluk duygusunu arttırır. Paranın değerini anlamayı kolaylaştırır. Tasarrufu eğlenceli hale getirmek ise sürecin devamlılığı için çok önemlidir. Çocuklar için çoğu zaman sıkıcı bir kavram olan tasarruf, doğru yöntemlerle keyifli bir oyuna dönüştürülebilir. Örneğin şeffaf bir kumbara kullanarak çocuğunuzun biriktirdiklerinin zamanla arttığını görmesini sağlayabilirsiniz. Bu çocuklar için güçlü bir motivasyon kaynağıdır. Bu motivasyonu biriktirdiğin parayla istediğin oyuncağı alabileceksin gibi hedefler ve küçük ödüllerle destekleyebilirsiniz. Böylece tasarruf yapmak yalnızca para biriktirmekten çıkıp keyifli bir başarı hikayesine dönüşür. Sonuç olarak harçlık yönetimi çocuklara yalnızca parayı değil, sabrı, plan yapmayı ve hedef koymayı da öğretir. Finansal okuryazarlığın temelleri çocuklukta atıldığında çok daha güçlü ve kalıcı olur. Kendi finansal okuryazarlığınızı güçlendirmek için de Odeya Radyo'da buluşmaya devam edelim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
4: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.
5: Odeya Radyo.
1: Yatırımın Sesi programı Odeya Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin'in sunumuyla şimdi Odeya Radyo'da başlıyor.
6: Sevgili dinleyiciler, Yatırım Sesi'nde yeni bir bölüme hoş geldiniz. Bu bölümde biraz gündem konuşmak istiyorum. Son dönemde çok tabii hareketli, 2026 yılı özelinde tabii çok hareketli günler geçiriyoruz. Bir yandan da tabii gözümüz ve savaşın gidişatında. Genel şimdi bir gündeme baktığımızda öne çıkan birkaç konuyla ilerleyelim. Yani ne etkiliyor piyasaları, yatırımcılar genellikle neyi takip ediyorlar, son durum nedir? Şimdi genel özete baktığımızda tabii savaş en önemli konu. 3-4 aydır burada baktığımız konu Amerika ile İran arasındaki savaşın nereye evrileceği konusu, ki oradaki haber akışı da çok değişken oluyor. Bir ateşkes oluyordu, işte bir bozuldu derken, Trump bir böyle konuştu, bir şöyle konuştu derken çok ciddi piyasalarda hareketler görüyoruz ki son yılların herhalde bakıldığında global olarak belirsizliğin en yüksek, volatilitenin de çok yüksek olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Bu tabii bu dönemde de haliyle yatırım kararları almak, yatırım yapmanın da zor olduğu bir süreçten geçiyoruz. Şimdi tabii savaş konusu nereye evrilecek, nasıl olacak da hızlıca bir gündem, bir güncelleme verirsek, burada herkesin takip ettiği gibi bir Amerika-İran arasında bir ateşkes mutabakat zaptıyla imzalanmıştı. Bir ateşkes vardı ve bununla beraber biraz piyasalara olumlu yansıyıp risk iştahında artış görmüştük. Fakat sonrasında bu ateşkes son buldu ve yeniden karşılıklı saldırılarla bölge iyice yeniden alevlenmişti. Şimdi son duruma geldiğimizde tabii saldırılar karşılıklı devam ediyor. Amerika arka arkaya operasyonlar düzenlemişti, hava operasyonları. İran bunlara karşılık vermişti, bölgedeki komşu ülkelere, komşu ülkelerdeki Amerikan üslerine ve komşu ülkelere bu misilleme saldırılarını yapmıştı ve Hürmüz Boğazı yeniden kapanmıştı ve kapanmasıyla beraber de petrol fiyatları yeniden yükseldi. Bu ateşkesle beraber Hürmüz Boğazı yeniden açılmıştı. Açılmasıyla beraber savaş öncesi seviyelere petrolün döndüğünü görmüştük. Çok hızlı bir düşüş kaydetmişti. Fakat yeniden bu ateşkesin bozulması ve saldırıların başlamasıyla beraber Hürmüz Boğazı yeniden kapatıldı ve onunla beraber petrol fiyatlarında da yükseliş olduğunu görüyoruz. Son duruma gelirsek, son birkaç günde bir ara verilmişti karşılıklı saldırılara. Piyasa bundan bir umutlanmıştı ama şu anda çekimi yaptığımız günün bir gün öncesine döndüğümüzde yeniden saldırıların başladığını görüyoruz karşılıklı olarak. Bununla beraber de o piyasanın, yani birkaç gündür bunlar durdu, bir anlaşma üzerinde çalışılıyor mu, bir ateşkese gider mi umudunu, bu umutla beraber de artan risk iştahı tersine dönmüş oldu. Dün akşam ki bu programı çektiğimizin bir gün önceki akşamında yeniden karşılıklı hava saldırılarının olmasıyla beraber yeniden piyasalarda risk iştahının düştüğünü görüyoruz ki bunun ilk göstergesi hızlı bir şekilde yeniden petrolün yükselmesi oluyor. Tabii buradan tabii savaş nereye evrilecek belli. Amerika ile İran arasında müzakerelerin olduğunu biliyoruz ara bulucular üzerinden. Bu bir şekilde bir yeniden bir ateşkese, bir mutabakat zaptına evrilir mi, yoksa daha da derinleşecek bir savaşa mı gider? Bunu tüm dünya takip ediyor ama takip ettiği sürece de tabii piyasadaki bu tahribatı da piyasaya vermeye devam ediyor. Burada en önemli konusu gözümüzün tabii petrollü olması. Petrol birçok dinamiği etkiliyor, özellikle de enflasyon. Burada enflasyonla beraber hem merkez bankalarının faiz patikaları hem de global büyüme açısından etkileri çok büyük tabii. Ondan dolayı yurt içi açısından, bizim açımızdan da tabii petrolün seyri çok önemli. Bundan dolayı da aslında herkesin gözü petrolde. Bu çatışmalar devam ettiği sürece, Hürmüz Boğazı'ndaki bu sıkıntı devam ettiği sürece de petrol fiyatları yüksek seyrini koruyacaktır. O yüzden burada hızlı bir şekilde bir anlaşmaya gidilmesi bu açıdan çok önemli. Ama şu anki resimde baktığımızda tansiyon yüksek devam ediyor ve bununla beraber petrol fiyatlarında yüksek seyretmesi açıkçası enflasyon kaygılarını da beraberinde getirmeye devam ediyor. Bir yandan tabii global büyüme açısından da negatif bir görünüm ortaya koyuyor. Şimdi tabii dediğim gibi burada nereye bu savaş evrilecek, nasıl olacak ve bununla beraber tabii piyasa önümüzdeki süreçte etkileri çok önemli. Bunları artık çok uzun vadeli konuşmak kolay olmuyor. Haber akışı çünkü çok hızlı. Bir günde her şey değişebiliyor. Bunlar tabii geldikçe önümüzdeki programlarda daha detaylı konuşacağız. Ama bugün özelinde baktığımızda bölgedeki riskler yüksek, piyasadaki risk iştahı da düşük seyrediyor. Şimdi tabii bunun piyasa etkileri derken aslında petrol ve bununla beraber enflasyon dedik. Bunu tabii merkez bankalarına bağladığımız noktada en öne çıkan konu Amerikan Merkez Bankası Fed'in faiz kararları. Şimdi piyasayı en çok etkileyen tabii bu jeopolitik riskler ve savaşın etkileri. Ama öte yandan da Fed'in faiz patikası nasıl olacak? Faiz arttıracak mı, arttırmayacak mı? Sabit mi bırakacak? Şu ortamda açıkça söylemek gerekirse 2026 üzerinde artık bir indirim çok gerçekçi durmuyor. Bir anda böyle çok hızlı bir şekilde işlerin normalize olup da sene sonuna doğru böyle her şeyin çok normal olmadığı bir durumda, ki pek öyle olacak gibi gözükmüyor. Çünkü bu yüksek petrol fiyatları ve yaşanan bu sıkıntılar haliyle tahribat veriyor ve bunların geçmesi böyle bir günde olmuyor. O yüzden bir Fed'den bir faiz indirimi artık bu yıl üzerinde çok gerçekçi olmayabilir, ama piyasanın odaklandığı nokta bir faiz artışı yapmadan 2026 yılını bitirebilir mi, yoksa faiz artışı yapmak zorunda mı? Mevcut ortamda Amerika'nın enflasyonu yüksek seyrediyor. Yeni Fed Başkanı Warsh enflasyonu hedefe düşürmek konusunda çok sert mesajlar veriyor. Çok kararlı mesajlar veriyor. Bu ortamda Fed'in faiz politikası da piyasaları çok etkileyecektir. Ateşkesle beraber petrol fiyatlarının savaşın öncesine dönmesi piyasada bir umut yaratmıştı. Yani petrol fiyatları hızlı bir şekilde geri geldi. Bu yüzden Fed faiz arttırmadan sabit bırakarak yılı tamamlayabilir algısı oluşmuştuk ki, ta ki bu ateşkesin bozularak yeniden petrol fiyatlarının yükselmesi burada bu tedirginliği yaratmaya devam ediyor. Zaten mevcutta hedeflerin üzerinde olan Amerika enflasyonunun petrolle beraber daha da yüksek seyrini koruması beklendiğinden dolayı Fed'in bir faiz arttırımı yapma ihtimali de ciddi anlamda fiyatlanıyor piyasada. Özellikle bir de istihdam tarafında da öyle çok majör bir daralma olmadığından dolayı Fed'in bu kapısı açık gözüküyor. Fakat yine de bence savaşın gidişatı burayı etkileyecektir. Şimdi bugün bu programı çektiğimiz günün akşamında Fed'in faiz kararı var. Bu program yayınlandığında tabii kararın ne olduğunu biliyor olacağız, ama bugün programı çektiğimiz günün akşamında karar gelecek. Şimdi burada genel beklenti faizlerin sabit bırakılması. Birkaç artış bekleyen kurum var ama genel konsensus bu toplantıda Fed'in faizleri sabit bırakacağı yönünde, ki benim beklentim de bu yönde. Ama bir sürpriz gelir mi artış yönünde tabii takip edilecek, ama genel beklenti dediğim gibi sabit bırakması yönünde. Onun dışında aslında sabit bıraksa bile piyasanın en yakından takip edeceği konu başkanın Kevin Warsh'un toplantı sonrasındaki basın toplantısı açıklamaları olacak. Karar metnindeki satır araları, yani piyasa burada ileriye yönelik nasıl bir mesaj veriyor Fed faiz arttırımı ile ilgili, onu takip edecek. Tabii burada sert şahin duruşunu devam ettirmesini ben bekliyorum, ama piyasa bunu nasıl algılayacak, bu önemli. Ne kadar tonuna kadar sert olacak ya da olmayacak, bunu takip etmek gerekiyor. Ama sonrasında eğer burada bir faiz artışı gelmezse sonrasındaki toplantılar için açıkçası savaşın gidişatı bence Fed'in faiz politikasını belirleyecektir. Bir şekilde faiz arttırmadan buradan çıkabilir mi? Bunun arayışı içerisinde olabileceğini düşünüyorum, ama bu şekilde jeopolitik riskler yüksek giderse, bu şekilde petrol fiyatları yüksek giderse tabii bir faiz arttırımı yapmak zorunda da kalabilir belki Eylül ayında, ama savaşın gidişatı bu kararı belirleyecektir. Bugünkü toplantıda da biraz ileriye yönelik bunun sinyallerini vermesi bekleniyor. Şimdi tabii piyasayı etkileyen önemli iki konu bunlar aslında. Birincisi bu jeopolitik riskler ve savaşın gidişatı, ikincisi de Merkez Bankası'nın faiz kararları, özellikle Fed'in faiz kararı piyasaları etkiliyor. Tabii yurt içine baktığımızda biz de ciddi anlamda etkiliyor. Özellikle zaten hali hazırda enflasyonla ciddi mücadele eden bir ülke olduğumuz için ve sıkı para politikasını da devam ettirdiğimiz için petrol fiyatlarının yükselmesi bizim bu programda daha da tabii elimizi zorlaştırıyor. Daha uzun bir süre Türkiye Merkez Bankası'nın daha sıkı para politikasını devam ettirmesine sebep oluyor. Tabii bu şekilde gittiği sürece sıkı politika devam edecektir. En son Merkez Bankası'nın toplantısında faizleri sabit bıraktı, ama üst banttan fonlamaya, %40'tan fonlamaya devam ediyor. O %37 politika faizden normalize etmedi. Bu şekilde piyasa devam ederse sıkı para politikasına devam edecektir. Bu üst banttan fonlamaya devam edecektir. Olur da jeopolitik ise iyice artar, petrol fiyatları iyice yükselirse belki yılın geri kalanında faiz arttırımı yapmak bile zorunda kalabilir. Ama bas senaryoda işlerin biraz daha normalize olması ve dezenflasyonun devam etmesiyle beraber de hani yılı şu andaki faiz seviyesinden biraz da aşağıda bitirmeyi öngörüyoruz. Yurt içi piyasada %37'nin biraz daha altında bir yerde, yani sene sonuna doğru bir faiz indirimleriyle yurt içi tarafta yılı bitirebileceğimizi öngörüyoruz. Ama tabii yurt dışı için söylediğim konu yurt içi için de geçerli. Eğer Burada petrol fiyatları daha uzun süre yüksek devam ederse yurt içi enflasyonda dezenflasyon sürecinin yavaşlaması Merkez Bankası'na belki faiz indirimi yapamamasına da sebep olabilir. Bunu tabii takip edip göreceğiz ama yurt içi tarafta da sıkı para politikası devam ediyor. Hali hazırda enflasyon tarafında rüzgarların ters estiği bir noktada. Şimdi tabii burada piyasa etkilerine baktığımızda tabii genel olarak yurt içi olsun yurt dışı olsun tabii faizlerin petrolün yüksek seyretmesi, faizlerdeki yükseliş beklentisi, işte bu Fed'den bu yıl özelinde bir faiz artışı beklentisi de tahvil faizlerine de çok olumsuz yansıyor. Amerika'daki tahvil faizlerinde de ciddi yükseliş görüyoruz. Bununla beraber tabii bir yandan güvenli liman enstrümanı olması, bir yandan da artan faizlerin desteklemesiyle global olarak doların da değer kazancı devam ediyor. Bunların tabii hepsi emtia tarafı için olumsuz oldu. Özellikle yatırımcıların çok yakından takip ettiği altın ve gümüş fiyatlarında düşüş devam ediyor. Bu saydığımız savaşın etkileri devam ettiği sürece de biraz altın gümüş fiyatları baskılanmış durumda. Sebebi de işte yükselen faizler, değer kazanan dolar, bunların hepsi emtia için olumsuz oldu ve altın ve gümüş de burada baskılanmaya devam ediyor. Borsa tarafına gelirsek aynı şekilde bu global ortamın kötü olması borsaları da olumsuz etkiliyor. Özellikle ayrı bir parantez açalım. Amerika tarafında biliyorsunuz çip sektörü, yapay zeka, teknoloji teması çok iyiydi. Çok ciddi bir rally yaşamışlardı. Savaş ortamında bile bu rally'yi gördük ama son birkaç haftadır biraz yarı iletken sektörü ilgili, çip sektörü ilgili, tabii yapay zeka ile ilgili biraz fazla mı şişkinlik var? Burada belli rekabet konuları gündeme geliyor. İşte Çin tarafından belli yapay zeka ile ilgili geliştirmeler var. Burada rekabet artıyor. Rekabetin artması tabii bir yandan da hani burada maliyetler konusundan belli soru işaretlerini doğuruyor. Tabii Çin'in rekabete girmesi hani Amerika'daki yapay zeka sektörüne sonuçta bir rakip gelmiş oluyor. Bundan dolayı işte şirket fiyatlamalarında Amerika'daki yapay zeka şirketlerinde belli değer kayıpları görüldü bu rekabetin artmasıyla beraber. Bir yandan işte çip sektörü sorgulanmaya başladı. Çok mu değerli, işte çok mu fazla piyasa kalabalıklaştı, çok mu fiyatlamalar yüksek oldu tedirginliğiyle son birkaç haftadır biraz yapay zeka temasından, çip sektöründen, yarı iletken sektöründen biraz rotasyon başladı. Biraz da ekonominin daha dinamik olan sektörlerine biraz da bir rotasyon var. İşte buradan biraz çip sektöründen, teknoloji temasından çıkarak biraz da ekonomik dinamiklerle yürüyen sektörlere bir rotasyon olduğundan dolayı da Amerikan borsalarında özellikle teknoloji sektöründe bir sert satış olduğunu da görüyoruz. İşte Nasdaq en tepesinden %10 gerileyerek düzeltme bölgesine girmiş durumda. Teknik olarak, yani teorik olarak zirveden %10 geri çekilmeler, düzeltme, %20 geri çekilmelerde, düşüşlerde ayı piyasasına giriş olarak tanımlanıyor. Nasdaq'ta bu teknoloji ağırlıklı olan Nasdaq endeksinde bu son satışlarla beraber zirve seviyesinden %10 değer kaybetmesi burada bir düzeltme bölgesine girdiğini gösteriyor. Fakat ben bunları sağlıklı düzeltmeler görüyorum. Bazen bu panikler yaşanabiliyor ama ben hala teknoloji temasının hala çok güçlü olduğunu, yatırımların güçlü olduğunu ve burada biraz da bu ortalıktaki jeopolitik risklerin azalmasıyla beraber önümüzdeki süreçte bu temanın güçlü devam edeceğini öngörüyorum. Ama ara ara tabii bu satışları görebiliyoruz ama tema bence güçlü gidiyor. Ama burada da son dönem piyasaya baktığımızda borsada da bu satışı görüyoruz. Teknoloji öncülüğünde Amerika tarafındaki, bunu Asya tarafında da görüyoruz. Asya tarafı da ağırlıkla teknoloji tarafında gidiyor. Asya Pasifik tarafında da özellikle burada Güney Kore KOSPI endeksine bakmamız lazım. Ağırlıklı çip ve yarı iletkenler teknoloji temasıyla giden bir endeks. Güney Kore KOSPI endeksi bu teknoloji teması, teknoloji tarafıyla ilgili olumlu haber olduğunda çok ciddi yükselişler sergilerken olası bu rotasyonlarda ciddi satış görüyor ki bu son birkaç gündür satışları da çok sert oldu. KOSPI endeksinde, Güney Kore KOSPI endeksinde, onda yatırımcı, özellikle teknoloji tarafında olan yatırımcılar da bu endeksi, Güney Kore KOSPI endeksini takip edebilirler. Oradaki hareketler önemli çünkü içinde işte çok bu işi yapan yarı iletken şirketleri, işte Samsung gibi büyük şirketler gibi yapay zekanın işte yeni sektöre girenler, yeni halka arz olanlar da orada olabiliyor. Burada ciddi anlamda teknoloji teması ağırlıklı bir borsa. Oradaki hareketlerde bir sinyal veriyor teknoloji temasıyla ilgili. Borsa tarafı dediğim gibi bu teknoloji satışı gördük. Emtia tarafı altın, gümüş çoğu yatırımcının takip ettiği konularda baskılanmaya devam ediyor. Savaş devam ettiği sürece burada biraz altın ve gümüş emtia fiyatlarının yükseliş açısından biraz zorlandığını görüyoruz. Dolar yüksek seyretmeye, güçsüz seyretmeye devam ettiği sürece, faizler yüksek olduğu sürece, Fed'den faiz artışı beklentileri devam ettiği sürece altın ve gümüş fiyatları yukarı yönlü hareketinde zorlanıyorlar. Ama burada piyasa bu riskleri atlatır, işler biraz daha düzeye çıkarsa tabii o zaman savaş öncesindeki gördüğümüz bir mini rallileri de görme ihtimali var. Ama burada tabii piyasanın nasıl bir seyredeceği önemli. Genelde kurumlar altınla gümüşle ilgili yıl sonu beklentilerini, 2027 yılı beklentilerini biraz aşağı çekmiş durumdalar. Ama hala genel görüşteki yıl sonu altın ve gümüş onz başında, dolar olarak onz olarak olan beklentilere baktığımızda yıl sonu beklentileri hala şu anki gördüğümüz mevcut seviyelerden, fiyatlardan daha yüksek seviyelerde. Sadece daha önceki, savaş önceki zamanlara göre beklentiler aşağı çekilmiş durumda. Ama hala altın ve gümüş fiyatı beklenti yıl sonunda bugünkü fiyatlardan daha yüksek. O yüzden hani burada bir şekilde piyasa bu savaş tedirginliğini de atlatır ve piyasa biraz normalize olursa o zaman altın gümüşü bu gördüğümüz mevcut seviyelerden daha yüksek yerlerde görme ihtimalinde piyasa hala görüyor. MTA bu şekilde borsalar zorlanıyor. Haliyle tahvil tarafları faizler arttığından dolayı tahvillerde düşüş oluyor. Yani genel olarak da piyasada, global piyasada bir negatif hava var. Bunu biraz daha bu özellikle riskli ürünlerde fiyatlamaların getirilerinin düşük olduğunu görüyoruz. Biraz daha defansif tarafa piyasa, global olarak konuşuyorum da, defansif olarak çekilmiş durumda. Biraz daha nakit, likit muadili enstrümanlara biraz daha geri çekilmiş durumda. Biraz daha güvenli geliyor da güvenli liman enstrümanı, işte dediğimiz işte dolara talep geldiğini görüyoruz. Biraz daha güvenli liman enstrümanlarına piyasa çekilmiş durumda. Genel risk iştahı global olarak düşük seyretmeye devam ediyor. Zor bir yıl oluyor dediğimiz gibi yatırımcılar için. Öngörmesi biraz zor bir yıl oluyor. Ama mevcuttaki bu riskler, yani savaş, faiz artışı gibi konular devam ettiği sürece yatırımlarda finansal enstrümanların değer kazancı için biraz zorlandığı bir ortam olmaya devam ediyor. Ama bu mevcut riskler bir anda değişebiliyor. Haber akışı çok hızlı olabiliyor. Piyasada bunları takip ediyor. Eğer burada bu bahsettiğimiz riskler ortadan kalkarsa da o zaman piyasada biraz daha değerlemelerin yükselmesi beklentisi bulunuyor. Yurt içi tarafta tabii bu söylediklerim yurt içi taraf için de geçerli. Baktığımızda bizim borsada diğer borsalar gibi zorlanmaya devam ediyor. Hali hazırda sıkı para politikasının devam ettiği, genel risk iştahının düşük olduğu noktada tabii hisseler gibi daha riskli enstrümanlarda biraz daha zorlanıyor. Bizim borsamızda da bu yükseliş konusunda zorlandığını görüyoruz. Tahvil faizlerinin haliyle yükseliş yurt dışında, yani globalde gördüğümüz gibi yurt içinde de görüyoruz. Yurt içinde de tabii sıkı para politikası beraber, yine global için söyledim, yurt içi için de geçerli, daha çok likit muadili enstrümanlara talebin biraz daha arttığı görülüyor. Genel olarak bu bölümde global piyasalarda hangi konular öne çıkıyor, bu çıkan konular genel olarak finansal enstrümanları nasıl etkiliyor, genel bir özet geçmek istedim. Zaten programda da belirttiğim gibi haber akışı çok hızlı olduğundan dolayı mevcuttaki haber akışta, öne çıkan haber akışlarıyla beraber piyasalardaki etkilerini de bu şekilde özetlemiş olduk. Ama önümüzdeki programlarda haber akışının seyrine bağlı olarak da bir burada nasıl bir haber akışı olacak ve bunlar nasıl bir fiyatlamalarla sonuçlanacak, önümüzdeki bölümlerde de bunlara değinmeye devam edeceğim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
1: Yatırımın sesi burada sona erdi. Yatırım dünyasına dair güncel analizler ve rehber niteliğindeki içerikler için kulağınız Odea Radyo'da olsun.
4: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Okumaya vakit bulamadığın yatırım içeriklerini dinlemeye ne dersin? Ekonomi ve yatırım dünyasına dair uzman isimlerin hazırladığı makalelerin kısaltmaları sesli makaleler günün her anında karşına çıkabilir. Kulağın Odea Radyo'da olsun.

Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odeya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapla değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, Oksijen hesap. Detaylı bilgi için odeyabank.com.tr'yi ziyaret edin.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo.

0: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odeya Radyo'da başlıyor.
2: Özlem Hanım, faiz oranlarının arkasında kim var? Bu kararlar nasıl alınıyor?
3: Bu sorunun iki katmanı var. Birincisi, politika faizini kim belirliyor? İkincisi, piyasadaki tüm faizler nasıl oluşuyor? İlkinden başlayalım. Bir ülkede kısa vadeli temel faiz oranını Merkez Bankası belirler. Biz de bunu politika faizi olarak biliyoruz. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplanır ve politika faizinin yönü hakkında karar verirler. Peki bu kararı neye göre alırlar? Temel konu enflasyondur ve Merkez Bankası'nın ana görevi fiyat istikrarını sağlamaktır. O halde enflasyondan başlayalım. Enflasyon yükseliyorsa genelde faiz arttırılır. Amaç talebi soğutmak, fiyat artış hızını düşürmektir. Arttırılan faizler tasarrufun tüketim yerine yatırıma gitmesini daha cazip kılar. Böylece yükselen faizin talep üzerinde soğutucu bir etkisi olur. Enflasyon düşüş eğiliminde ise ve ekonomi yavaşlıyorsa faiz indirimi gündeme gelebilir. Ancak ekonominin diğer önemli değişkenlerinin de faiz seviyeleri üzerindeki etkileri görmezden gelinemez. Çünkü ekonominin içinde bu değişkenlerin hepsi birbirlerini önemli oranda etkilemektedir. Örneğin büyüme ve istihdam açısından bakalım. Ekonomi çok yavaşlıyorsa, işsizlik artıyorsa Merkez Bankası destekleyici olmak isteyebilir. Ama ekonomi aşırı ısınmışsa, talep çok güçlüyse ve fiyat baskısı varsa faiz artırımı daha olasıdır. Jeopolitik riskler ve küresel koşullar açısından baktığımızda ise savaş, enerji fiyatları, küresel finansal stres, büyük merkez bankalarının kararları bunlar sermaye akımlarını etkiler. Kur baskısı oluşursa faiz kararı bu dengeyi gözeterek alınabilir. Peki Merkez Bankası faizi değiştirince ne olur? Asıl kritik kısım burası. Politika faizi değiştiğinde ilk etkilenen alan bankacılık sistemidir. Mevduat faizleri, kredi faizleri ve kısa vadeli para piyasası oranları. Bunlar doğrudan etkilenir ama zincir burada bitmez. Örneğin mevduat tarafı. Faiz artarsa mevduat cazibesi artar. Faiz düşerse mevduat getirisi azalır. Tahviller tarafında faiz artışı tahvil fiyatlarını düşürür. Faiz indirimi tahvil fiyatlarını yükseltir. Bu ters ilişki yatırımcılar için kritik önemdedir. Hisse senetlerine baktığımızda faiz yükseldiğinde finansman maliyeti artar, şirket değerlemeleri baskı görebilir. Faiz düştüğünde likidite artar, riskli varlıklar destek bulabilir. Döviz tarafında faiz artışı genelde yerel para birimini destekler. Faiz indirimi ise kur üzerinde baskı yaratabilir. Ama burada küresel akımlar ve beklentiler de çok belirleyicidir. Özellikle kısa vadeli faiz oranlarını teknik olarak Merkez Bankası belirler. Ama aslında enflasyon, büyüme, risk algısı ve küresel finansal koşullar bu kararı şekillendirir ve uzun vadeli faizler üzerinde daha etkili olabilir.
1: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odeya Radyo'da. Takipte kal.

Tatildeyken yatırım gündeminden uzaklaşmana gerek yok. Türkiye'nin ilk ve tek banka radyosu Odeya Radyo, dinlendiren chill out ve down tempo müzik seçkisi ve güncel yatırım içerikleriyle yayında.

Yatırım dünyasının merak edilen başlıkları haftanın sorusunda yanıt buluyor. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen ve Doktor Emrah Ahi'nin değerlendirmeleriyle yeni bölümler gün içinde Odea Radyo'da.

0: güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Merhaba, ben Odea Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin. Yatırımın Sesinde hafta başında ekonomik gündemi sadeleştiriyor, öne çıkan verileri, piyasa etkilerini ve yatırım kararlarının yansımalarını yorumluyorum. Her pazartesi saat 11'de Yatırım Sesinde buluşalım. Kaçıranlar için tekrarları salı ve perşembe saat 17'de Odea Radyo'da.

Yatırım ve finans dünyasında üretilen içerikleri tek tek aramana gerek yok. Hepsini tek bir yerden takip edebilirsin. ODA Yatırım Odaklı Bülten, uzman ekonomist ve danışmanların hazırladığı video, podcast ve makaleleri bir araya getiriyor. Bülten her 15 günde bir ODA Bank LinkedIn hesabında seni bekliyor.

Ağustos'un en sakin saatleri Derin ile Chill Zone'da. Odea Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin, yeni bölümleriyle her perşembe saat 15'te, tekrar yayınıyla saat 20'de seninle. Derin bir nefes almak istediğinde kulağın Odea Radyo'da olsun.

Odaya'ya gelenler kazançlı çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odaya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odayabank.com.tr'de.

Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odea Radyo'da.

Bu Ağustos sıcağında serin bir gölge de iyi bir şarkı da insanı mutlu eder. Odea Radyo'da güne eşlik eden sakin müzik akışı ve yatırım dünyasına dair sade içerikler Ağustos ayında da seninle.

0: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odeya Radyo'da başlıyor.
2: Özlem Hanım, mevduatta açıklanan faizle yatırımcının eline geçen tutar neden farklı?
3: Vadeli mevduata baktığınızda ekranda büyük bir oran görürsünüz. Peki o gördüğünüz oran gerçekten cebinize giren para mı? İşte burada devreye iki kritik kavram giriyor. Brüt getiri ve net getiri. Brüt faiz bankanın ilan ettiği yıllık faiz oranıdır. Henüz vergi kesintisi yapılmamış halidir. Örneğin yıllık %50 faiz dendiğinde bu brüt orandır. Ama siz bu %50'nin tamamını alamazsınız. Çünkü devlet stopaj keser. Net getiri stopaj kesildikten sonra elinize geçen gerçek faiz tutarıdır. Vadeli mevduatta stopaj oranı vadeye göre değişebilir. Kısa vadede oran daha yüksek olabilir, uzun vadede daha düşük olabilir. Basit bir örnekle, 100.000 TL yatırdınız. Yıllık %50 brüt faiz. 3 aylık vadeye girdiniz. 3 ayda brüt kazancınız yaklaşık 12.500 TL. Diyelim ki stopaj %5. 12.500 TL'nin %5'i vergi olarak kesilir. Yani yaklaşık 625 TL vergi gider. Elinize net yaklaşık 11.875 TL geçer. İşte bu sizin net getirinizdir. Peki gerçek kazanç bu mudur? Henüz değil. Çünkü burada hala enflasyonu hesaba katmadık. Eğer 3 aylık dönemde enflasyon %10 ise ve sizin net kazancınız %11.8 civarındaysa reel olarak çok sınırlı ama pozitif kazanç elde etmişsinizdir. Ama enflasyon %13 ise nominal olarak kazanmış görünseniz bile satın alma gücünüz düşmüştür. Net getiriyi okuyabilmek için şu 3 soruyu sormadan faiz oranına bakmamak gerekir. 1. Brüt faiz kaç? 2. Stopaj sonrası net oran kaç? 3. Beklenen enflasyon bunun altında mı? Bir de şu noktaya dikkat etmek gerekir ki bankalar faizi genelde yıllık olarak açıklar. Ama siz 32 günlük ya da 3 aylık vade yapıyorsanız o oranın sadece ilgili döneme düşen kısmını alırsınız. Yani %50 faiz demek bir ayda %50 kazanmak demek değildir. Bu detay gözden kaçtığında beklentiyle gerçek arasında fark oluşur. Sonuç olarak vadeli mevduatta önemli olan sadece ilan edilen oran değil, stopaj sonrası net tutar ve enflasyon karşısındaki konumudur. Ekranda gördüğünüz faiz bir başlangıçtır. Cebinize giren net tutar ikinci adımdır. Satın alma gücünüz ise son ve en önemli adımdır. Yatırımcı faiz oranına değil, reel net kazanca bakar.
1: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odeya Radyo'da. Takipte kal.

Uzun ya da kısa mesafe hiç fark etmez. İyi bir yayın her yolculuğunu keyifli hale getirir. Yolda geçirdiğin zamanı hem müzikle hem de yatırım dünyasına dair içeriklerle doldurmak için Odeya Radyo'ya kulak ver.

Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.

0: Ben Odea Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin. Günün temposu fazla mı hızlı? Biraz yavaşlamaya ihtiyacın varsa Derin ile Chill Zone'da seni müziğin en sakin haline davet ediyorum. Her perşembe saat 15'te yeni bölümlerle ve saat 20'de tekrar bölümleriyle yayındayım. Chill Out ve Down Tempo şarkılarla Odea Radyo'da buluşalım.
1: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Haftanın ilk günü piyasalara genel bir bakış atmaya ne dersin? Odea Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Seskin, güncel ekonomik gelişmeleri yatırımın sesinde yorumluyor. Yeni bölümleriyle her pazartesi saat 11'de, tekrar bölümleriyle her pazartesi ve perşembe saat 17'de Odea Radyo'da.

Haftanın ekonomi resmi, ekonomist Özlem Bayraktar Gökçe'nin yorumuyla yatırım odaklı gündemde netleşiyor. Açıklanan veriler, değişen beklentiler ve piyasalardaki hareketler her cuma saat 15'te Odea Radyo'da.

Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odeya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapla değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, Oksijen hesap. Detaylı bilgi için

0: Ben Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde ekonomideki gelişmeleri, piyasaların yönünü, yatırım kararlarını etkileyen dinamikleri birlikte ele alıyoruz. Yatırım dilini sadeleştirmek için her cuma saat 15'te Odeya Radyo'da buluşalım.
1: Odeya Radyo.

Okulların açılmasına sayılı günler kala akıllarda bütçe planlaması mı var? Birikimlerini doğru yöneterek yeni döneme hazırlıklı olmak istiyorsan, yatırım dünyasına dair doğru bilgilere ulaşmak için kulağın Odea Radyo'da olsun.

Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo.

Odeya'ya gelenler kazançla çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odeya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odeyabank.com.tr'de.

Haftanın ekonomik verileri ne söylüyor? Piyasalar bu gelişmelere nasıl tepki veriyor? Ben ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde tüm bu başlıkları sade ve anlaşılır bir dille ele alıyoruz. Yatırım odaklı gündem her cuma 15'te Odeya Radyo'da.

Anadolu'nu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Radio.